0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Nerede daha kadekiren? Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru, partundu.
2: Lavur.
1: İnce ve den de erkinam.
3: Lav meren
1: kan. İnne orada bile seyir cefir akı. Nige eller nele soğuma erkonum.
0: Neden buradan kalamıyorum? Neden buradan kalamıyorum? Neden buradan
2: Love me.